0: çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Her frekansta en iyisi sadece bizde.
3: Atatürk öldü. Barış Kubbesi'nin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları onun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında 2. Büyük Savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir. Senervin Gazetesi.
2: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuzgölü 104.1.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, neden acı, neden ihanet?

Bendeki kalp, sen de uzaklaşamazsın. Bendeki kalp, sen de uzaklaşamazsın.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

Arkadaşlar. Çok sağ olun ha. Buraya doldurduk yine böyle. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun ha. Hadi gel.

0: çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Yerel başlayan Dünya G.

Yağmur Reklam Ajansı, Muzaffer Elen Bey ve Disco Birlik'ten dostlarına, Müzik Magazin Dergisi'nden Sibel Hanım ve Muzaffer Bey'e çok teşekkür ediyorum.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay ile bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu almaya hak kazandı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 11 Eylül 2026 günlerden cuma. Bugün haftanın son çalışma gününde yine en sevdikleriniz bu adreste sizleri bekliyor. Güne dair en keyifli şarkılarla birlikte 120 dakika yakın unutulmaz anları yine sizlerle biriktireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.

Günün en güzel şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 11 Eylül değerli dinleyenler, bugün günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha muhteşem bir gün dilerim. Günün sevilen şarkıları burada kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler.

AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor.

Evet, artık pazartesi günü itibariyle yoğunda bir trafiğin olacağı bir gün bekleyecek bizleri. Hatırlatalım bir kez daha, okullar açılıyor biliyorsunuz ki. Trafik biraz daha kapasitesini arttıracak, özellikle de mega kentlerde. Hele hele İstanbul'da da onlarca hazırlık var bu okulların açılmasıyla ilgili trafiği rahatlatabilmek adına. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize güzel bir eğitim öğretim yılı dileyim.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hoca arayışı sürüyor. Ve bu arayışta yeni bir gelişme yaşanmış. Daha önce geçtiğimiz yaz aylarında adı Beşiktaş'la anılan ancak tekliften çok memnun olduğunu duyuran ancak henüz bu takımı bırakmayacağını söyleyen Arda Turan'ın Trabzonspor'la görüşmelere başladığı iddiaları var efendim. Arda Turan'la Avrupa'daki PSV maçı sonrasında temas kurması bekleniliyor. Bordo Mavili yönetimin bakalım Arda Turan'ın kararı ne olacak bu yönde.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki Fatih Tekke ile yollarının ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hoca arayışı sürüyor. Ve bu arayışta yeni bir gelişme yaşanmış. Daha önce geçtiğimiz yaz aylarında adı Beşiktaş'ta anılan ancak tekliften çok memnun olduğunu duyuran ancak henüz bu takımı bırakmayacağını söyleyen Arda Turan'ın Trabzonspor'la görüşmelere başladığı iddiaları var efendim. Arda Turan'la Avrupa'daki PSV maçı sonrasında temas kurması bekleniliyor Bordo Mavili yönetimin. Bakalım Arda Turan'ın kararı ne olacak bu yönde.

Avrupa'nın en yoğun hava sahalarından birine sahip olan İngiltere'de Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin uçuş izleme sisteminde geçtiğimiz salı günü başlayan teknik arıza havacılığı felç etti diyebiliriz. 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen arıza yükünden salı ve çarşamba günleri ülke genelinde 3000'den fazla uçuşun iptal edildiği söyleniliyor efendim. 4 saatlik kesintiden de 100 binlerce yolcu etkilenmiş oldu böylelikle. Biliyorsunuz ki bazı ülkeler İsrail mallarına karşı bir boykot çağrısı yapmıştı ve bu siber saldırının İsrail tarafından yapılabileceği konuşuluyor. Arka planda sizin fikriniz ne bu konuda? Hadi bakalım keyifli bir şarkı, sonrasında yeniden buradayız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz.

0: aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
1: Pasifik Su Arıtma.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
4: Reklamları dinlediniz.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde bazı işletmelerin %12'ye varan ek talep ücret etmesi tüketicilerin tepkisini çekiyor biliyorsunuz ki. Oysa mevzuat kartla ödeme yapıldığı gerekçesiyle müşteriden ayrı bir ücret alınmasını yasaklıyor ve aykırı davranan işletmenin de sözleşmesinin feshedilmesini öngörüyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı bu konuyu hatırlatmış ve bu haksız farkı ödeyenlerin parasını yasal faiziyle geri alabileceğini de belirtmiş.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir basın toplantısında mikrofonları sıraya dizmesini hatırladınız mı? Sosyal medyada çok konuşulmuştu bu görüntüler. Mikrofonları simetrik bir şekilde düzleyen Özgür Özel o görüntülere dair açıklama yapmış ve bir Başak Burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetri düşkünlüğüm var diyor. Başak Burçları gerçekten de öyleler. Hem titizlik konusunda hem de gerçekten böyle düzen konusunda. Ben de Başak Burcu özelliğine bağlayabilirim bu durumu. Başak Burçları siz ne dersiniz?

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçlar.

uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres, Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın.

Şerefli Koçtaş, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2. mahallesi Ayhan Elektrik yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklamı dinlediniz. Belki de genç yaşım.

Son mahalle birlikte ev yapımı konserve hazırlıkları da hız kazandı diyebiliriz değil mi? Uzmanlardan bu konuda önemli bir uyarı geldi ama yanlış yöntemlerle hazırlanan bazı konservelerde oluşabilen bazı toksinlerin gıdanın görünüşünü, kokusunu ve tadını değiştirmeden ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Kış hazırlıkları yaparken bu haberi göz ardı etmeyelim. Birazdan geleceğiz, detayları paylaşıyor olacağız.

Hanımlar beyler, konserve dönemi açıldı sonbaharla birlikte. Artık daha çok turşular hazırlayacağız, daha çok konserveler hazırlayacağız ve bu süreçte bazı bakteriler var ki dedik ne kokuyu ne tadı etkiliyor, ancak ciddi vücutta felce kadar ilerleyebilecek sonuçları doğurabiliyor. Bu noktada konserve hazırlarken çok dikkat etmekte fayda var değerli dinleyenler. Önemli bir uyarı işareti aslında bu bizim için. Evde konserve hazırlarken yapılan en yaygın hatalardan biri de bütün gıdaların aynı yöntemle güvenli hale getirilebileceğini düşünmek. Oysa biliyorsunuz ki gıdanın asitlik düzeyi uygulanması gereken işlem açısından da büyük önem taşıyor diyebiliriz.

Günün en güzel şarkılarıyla festivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Sabaha kadar dönüp duran birkaç saat uyuyup güne başlayan biri misiniz siz de? Bu durumda ertesi gün adları, yüzleri ve ayrıntıları hatırlamakta zorlanmanız şaşırtıcı değilmiş efendim. Kanada'da bir üniversitede yapılan yeni bir araştırma ise uykusuz geçen gecelerin hafıza üzerindeki etkisini hafifletmenin şaşırtıcı derecede basit bir yolunu ortaya koydu. Yatmadan önce yapılan 30 dakikalık orta şiddetteki egzersizmiş.

0: aşk yancısına, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Bağırsak sağlığı genel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak günlük hayatta sıkça tüketilen bazı hazır gıdalar içerilerindeki katkı maddeleri nedeniyle bu dengeyi fark edilmeden bozabiliyormuş. Uzmanlar özellikle sağlıklı algısıyla tercih edilen bazı market ürünlerine karşı dikkatli olunması noktasında vurguda bulundu. Onlardan birisi hazır makarna sosları ve özellikle sporcuların sıkça tükettiği fıstık ezmesi de bu listede yerini almış. Sebebi ise şöyle: palmiye yağı içermesi, emülgatörler, ilave şekerler bulunabiliyormuş. İçerikleri böyle iyice incelemekte fayda var. Badem ezmeleri, fındık ezmeleri bu tamamı için geçerli. Lavaş ve wrap ürünleri de yine bağırsak sağlığını marketlerden satın alındığında olumsuz etkileyen ürünler arasında yerini almış.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizlerle birlikte orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz efendim. Yarın Yokuz Onu takip eden pazar gününde de pazartesi gününde yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay'la bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu almaya hak kazandı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehirli Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. En güzel. güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
6: Arıtma. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
7: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hayat.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Başlar.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay'la bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibariyle hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu almaya hak kazandı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile

2011 Eylül 2026 günlerden Cuma 12.01 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, soluğumuzun, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu günler, hayırlı cumalar olsun. Keyifli, güzel bir gün olsun hepiniz için. Geliver, geliver. Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla, Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değil, sizlerleyiz. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Mini mini birler yok ama herhalde uyum haftası bu hafta. Uyum haftasıydı. Son gün pazartesi. Cumartesi 12. Pazar 13. Pazartesi 14. Yani pazartesi günde okullar açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete, hareket başlayacak. Yani anaokulu ve okul öncesi ve birinci sınıflar alışmıştır umarım okula. Ağlamıyorsunuz değil mi artık giderken? Tek başlarına, kendi kendilerine kalabiliyorlar sanırım artık okulda. Dersleri aynı şeyler. Zor oluyor tabii yani. Kolay değil. Okul günü yeni öğrenciler için zor. O yüzden uyum haftası adı altında biraz erken başladılar. Pazartesi günü itibariyle de 2026-2027 eğitim öğretim yılına geçiş yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize inşallah. Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla buradayız dedik. Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çıkın çıkın gelin. En güzel buketler, aranjmanlar, kız isteme, söz, nişan, gelin el çiçekleri, araç süsleme işleri. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nde. Modanın en son, en gözde, en yeni kreasyonlarıyla Güzeller Alışveriş Merkezi'ne de bekliyoruz tüm dinleyenlerimizi. Alfistanlım, kaytanlım.

parti varmış duyduğum kadarıyla. Pasta mı yiyeceğiz? Melisa'nın, Melisa Azra'nın bugün doğum günüymüş. Nice yıllara sağlık, saati, afiyetle, sevdikleriyle hayırlı hatırlıyorum.

türlü. Uzun, sağlıklı bir ömür dilerim. Nice yıllara sevdikleriyle birlikte inşallah. Allah Allah Allah. Oynasın kızlar biraz. Parti bu. Aleyna, Nisa, Cevriye ve Aybüke'ye selamlar olsun. Bak pastayı keserken haber edin. Ey. Biraz daha arabesk ağırlıklı devam etseniz diyor. Bu saatte çok ağır parçalar çalıyorsunuz demiş. Ne zaman? Saat 21'de geceleri bizde arabesk vardır ya. Kasım Bey, size bir arabesk parça patlatalım. Amanın sen verim aman zamanlık doldu. Hatta Mahmut Tuncer mi yapsın? Yok. Mahmut Tuncer yapmıyor. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Mesela. Bizim bozlaklar iyidir ya. Niye bozlağın ne zararını gördünüz? Bir Ferdi Tayfur patlatalım.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.

Şerefli Koçhisar'da düğün alışverişinin en akıllı adresi Güzeller Giyim AVM. Şık, kaliteli, hesaplı. Gelinlikler 5000 TL'den başlar. Özel tasarımlar sadece 15.000 TL. 20.000 TL ve üzeri alışverişe gelinlik hediye. Uzağa gitmeyin, fazlasını ödemeyin. Daha klas, daha uygun, daha avantajlı alışveriş burada. Güzeller Giyim AVM. Mutluluğun başladığı yer.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

helyum gazı dolumu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer'in Köretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507 604 46 00.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tüm Hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan.

Boğaz Gölü Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zaferin Köretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507 604 46 00.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi,
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. İkici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Yemek galerisinde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zaferi Köretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507

104.1 frekansında radyocularımızla, radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aracvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aracvanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Doğum günü Melisa Azra, nice nice yıllara sağlık, saat ve afiyetle sevdiklerimle birlikte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kıymetli dostumuz, Tuzgül'ü çiçek galerisi, ekip arkadaşlarımızdan, Aleyna'nın arkadaşı ve beraberindeki dostları Aleyna, İlgün, Nisa Korkmaz, Cevriye Tekin, Aybüke Yurdaer. Melisa Azra'nın, Melisa Azra Gündoğdu'nun doğum gününü en içten dilekleriyle kutlarlar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Melisa.

Çal bir daha, çal bir daha. İyi ki doğdun beni sağ, nice nice yıllara sağlık, saat, afiyetle, sevdiklerinle bir ömür boyu mutluluklar diliyor arkadaşların sana. Aleyna İlgün, Nisa Korkmaz, Cevriye Tekin, Aybüke Yurdaer, Melisa'nın doğum gününü kutlar. Nice yıllara. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Melisa.

kaçırmışlar, kayıt da yapamamışlar. Gelecek, yine kaçırdılar muhtemelen. Melisa'ya nice nice yıllara diyelim. Sağlık, saat, afiyetle, sevdikleriyle bir ömür boyu mutluluklar dileyelim. Aleyna İlgün'den Nisa Korkmaz, Cevriye Tekin ve Aybüke Yurdu.

Evet, bugünlükte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Artık yavaş yavaş dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirli eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. İnşallah yine görüşelim. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını açıklayarak, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Türkiye turizmin Süper Ligi'nde zirveye talip eşsiz bir potansiyel dedi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari işlemler hesabında Temmuz ayında 36 milyon dolarlık fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştuğunu açıkladı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehirli Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Bakama. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kırık Plak.
8: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Müzik Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Bir haftayı yine geride bıraktık. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz bugün de. Harika şarkılar eşliğinde yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün size neden bahsedeceğim? Bugün büyüklerin de okuyup ders çıkarması gereken bazı harika çocuk kitaplarından bahsedeceğim. Bazı çocuk kitaplarına sadece çocuk kitabı demeye dilimiz varmıyor. Kitap evlerinde çocuk kitapları raflarında dursalar da aslında yetişkinlerin de başucundan ayırmaması, dönüp dönüp tekrar okuması gereken kitaplar bunlar. Bana kalırsa yanınıza bir kağıt bir kalem alın ve programı dikkatli dinleyin. Çünkü çok güzel tavsiyeler var efendim. Çok güzel kitaplardan bahsedeceğim bugün sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı. Bak,

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Efendim az önce dedik ya sizlere, bu kitaplar kitap evlerinde, çocuk kitapları raflarında dursalar da aslında bizlerin de başucumuzdan ayırmaması gereken kitaplar. Çünkü çocuk kitabı okumak, çocukluğun o saf dünyasına geri dönüş bileti sevgili dinleyenler. İçine bakmanı sağlar, eksiklerini fark etmene, yeniden dersler çıkarmana yardımcı olur. Kısa bir tatil kaçamağıdır, kafanı boşaltır, ruhunu temizler ve dünyaya farklı gözlerle bakmanı sağlar. İşte buradan yola çıkarak bizlerin de büyüklerin de dersler çıkarabileceği ve tekrar okuması gerektiği çocuk kitaplarının en önemlilerini paylaşacağım sizlerle ne zaman şarkımızın arkasından. Haydi zaman makinemizi atlayıp bugün çocukluğumuza geri dönelim.

Tuz Gölü'nün sakinliğini, müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

plakta programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsedeceğiz demiştik. Herkesin bildiği kült olmuş bir kitaptan bahsedeceğiz. Küçük Prens. Barındırdığı felsefelerle her yıl, her yaş tekrar tekrar okunması gereken, her okunduğunda kişiye yeni bir yol açan, yaşınız kaç olursa olsun yeni dersler çıkarabilmenizi sağlayan, gözünden kendimizi ve dünyayı sorgulamamızı sağlar efendim bu kitap. Hayatı yalnızca yemek, uyumak, küçücük dünya sandığı gölde yaşamak olarak görmeyen küçük karabalık, insanlığa hala büyük dersler vermeye devam ediyor.

diyorduk? Yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk sizlere. Vahşi Şeyler Ülkesi'nde ile devam edelim. Vahşi Şeyler Ülkesi'nde aslında anti-otoriter çocuk edebiyatının ilk örneklerinden bir tanesi. Hatta kitap zamanında yasaklanmış bile. Sonrasında ise değeri anlaşılmış ve bugün sadece çocukların değil, dünya edebiyatının en önemli kitaplarından bir tanesi olmuş durumda. Maxim maceralarında sadece çocuklar değil, yetişkinler de kendilerinden bir şeyler bulacak. Devam ediyoruz.

Çeyrek Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün efendim yetişkinlerin de mutlaka okuması gereken çocuk kitaplarından bahsediyorduk. Momo'yla devam edelim. Momo bizi zaman kavramı üzerinde düşündürürken bir yandan da bir çocuk saflığıyla kaybettiğimiz değerleri hatırlatmasıyla aslında her yaşın kitabı. Daha hızlı çalışmak ve daha çok para kazanmak amacıyla zamanın kıymetini bilmeyen insanlar size de tanıdık gelmiyor mu? Ve cadılar. Cadılar, bir çocuğun cadılarla olan karşılaşmasını ve onların kötü planlarını suya düşürmesini anlatıyor. Ama kitabın alt metnini okuduğumuzda aslında efendim yazarın cadıların varlığı üzerinden son derece zekice bir kapitalist dünya eleştirisi yaptığını fark ediyoruz. Böylelikle yazar yetişkinlere de çok büyük dersler vermiş oluyor. Cadılar kitabını da mutlaka kitaplarınıza ekleyin.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 93 06. Şerefli Koçlar. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 0714.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Kırık plak.
6: Radyo Tuz Gölü'ndesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz. Tabii ki şehrin en iyisindesiniz efendim. Programımız devam ediyor.

Harika şarkılar eşliğinde Şehrin En İyisinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bugün büyükler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk. Gökyüzünden Gelen Pasta da bunlardan bir tanesi. Gökyüzünden kocaman bir pasta inse ne olur? Kitapta çocuklar pastayı yemek isterken büyükler pastanın Marslılar tarafından gönderildiğini düşünerek onu yok etme planları yapıyorlar. Kitabın içindeki atom bombasına yapılan göndermeler de boşuna değil yani. Mutlaka okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. 40 Plak devam ediyor.

Alev Saçlı Çocuk'la devam edelim efendim. Yetişkinler için çocuk kitaplarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kırmızı saçları yüzünden alay konusu olan küçük kahramanımız saçlarının süper güçlerini keşfeder ve olaylar gelişir. Tabii bu hikayeyi anti-otoriter yazarlardan biri olarak kabul edilen ve sıradan kabul ettiğimiz durumlara keskin bir yaklaşım getirmesiyle bilinen yazardan okuyunca aslında çocuk hikayeleri üzerinden biz büyüklere dersler verdiğini de hemen anlayabiliyoruz. Kırık Plak devam ediyor.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü popkek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
2: Bir reklam.
3: Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk. Şeker Portakalı'nda sıra. Çoğumuzun ortaokul sıralarında okuduğu Şeker Portakalı'na çocuk kitabı demeye dilimiz varmıyor. Kafası bizden çok farklı çalışan büyüklerimiz de öyle düşünmüş olacak ki kitap Türkiye'de Türk örf ve geleneklerine aykırı olduğu ve müstehcen kelimeler bulundurduğu gerekçesiyle yasaklanma noktasına kadar geldi. Günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü olan Şeker Portakalı'nda Zeze'den öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştiremediler ama.

Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle. Bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.

Çeyrek Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk bugün sizlere. Cömert Ağaç'la devam edelim. Çevremizdeki ağaçlar ve yeşil alanlar birer birer kesilip gudubet AVM'ler yapılmaya çalışıldığı şu dönemde yetişkin kafamızı açacak bir kitap Cömert Ağaç. Bir çocukla bir ağacın ömür boyu süren dostluğunu anlatan kitap, bir yandan da çok hüzünlü ve hepimizin çıkarması gereken bir sürü ders barındırmakta sevgili dinleyenler. Ve koyunların masalıyla devam edelim. Hikayemiz kara koyunlarla ak koyunların sadece renkleri sebebiyle birbirlerinden ayrılmasını anlatıyor. Ama aslında yazar buradan yola çıkarak hem çocuklara hem de yetişkinlere ayrımcılığın ve ırkçılığın ortaya nasıl çıktığını, ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve ne kadar yanlış olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmış oluyor.

Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler. Yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsediyorduk bugün sizlere. Renkler Küsünce ile devam edelim. Bu aslında bir insan hakları masalı. Kitabın içerisinden bir alıntı paylaşmak istiyorum sizlerle. Dünya yaşanacak bir yer olmaktan çıkmıştı. İnsanlar savaşıyor, hastalanıyor, haksızlıklar artıyordu. Dünyanın bu halini gören renkler küstüler ona. İnsanlara bir ders vermek için tek tek yok olmaya başladılar. Önce maviler kayboldu, sonra sarılar, kırmızılar. Altı kıtadan altı bilge, altı renk kutusunu aramaya koyuldu. Dünyanın renklerine yeniden kavuşması için kutuları bulup renk perilerinin şifrelerini çözmeleri gerekiyordu. Bilgelerin önünde zorlu bir yolculuk vardı. Kutuları bulup şifreleri çözemezlerse dünya sonsuza dek siyah beyaz kalacaktı. İnsanlar renklerine kavuşabilecekler mi? Dünya tekrar yaşanacak güzel bir yer olacak. İşte efendim Renkler Küsünce isimli kitaptan güzel bir alıntıyı paylaştık sizlerle. Ve son olarak Vapurları Seven Çocuk. Bu kitaptan da bahsedip programımızı noktalayacağız. Aslında Behiç Akın hikaye kitaplarının neredeyse tümünü bu listeye dahil edebiliriz. Ama örneği çok sevdiğim Vapurları Seven Çocuk'tan vermek istedim size. Çünkü metropolleşme, betona dönüşen İstanbul, çevre duyarsızlığı ancak bu kadar naif ve gerçekçi anlatılabilirdi. İşte efendim bugün sizlere yetişkinler için çocuk kitaplarından bahsettik ve programımızın da sonuna geldik. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

günlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Programımızın başında da söylediğim gibi koca bir haftayı geride bıraktık efendim. Hafta sonu sizlerle beraber değiliz malum ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçede sosyal konutla ilgili ödeneklerin %150 artırıldığını belirtti. Yılmaz, program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, kişi başına gelirimizi 25 bin dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı amaçlıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı. C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. 27 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürürken bir okulu patlayıcı kullanarak yerle bir etti. Çeşitli bölgelere hedef aldı.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, "Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim," dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
5: Reklamlar.
1: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
5: Pasifik Su Arıtma.
1: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
5: Pasifik Su Arıtma.
1: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
5: Pasifik Su Arıtma.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
7: Reklamları dinlediniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Reklam. Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
2: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5-6
1: arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı.

Şerefli Koçtar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2. mahallesi Ayhan Elektrik yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız?

0: bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
2: Arıtma. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların...

0: Reklam. Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi, Ayhan.

tüm koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 60.

0: Bir iş kurdum reklamsız mal satamadım. El köşeyi döndü kardeş, bize ne çıktı?
1: Ne çıktı, ne çıktı?

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, gündemlerinde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
1: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehir'li Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
6: Bensin, oto yıkama. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
7: Reklamları dinlediniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Reklam.
2: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bir reklam. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal,

sunuyoruz. Size mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binans Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma. Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dunkek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası. Reklam.

giderken beni hiç düşünme. Kahrolur, kahrolur da kahrından ölür bu demedin mi? Giderken yanında ruhumu da götürmedin mi? Ah, ah. Hani gittin ya? Hani gittin ya? Neden gittin?

0: gittin ya. Bu şehir bu radyoyu dinliyor. Radyo Tuz Gölü. Bir reklam. Gittin ya. Gittin ya. Gittin ya. Bu şehir bu radyo dinliyor. Radyo Tuz Gölü. Bir reklam.
1: Şenol Hüsal, fırsatçımız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
3: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklamı dinlediniz.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Radyo Tuzgörü 104.1.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: Reklamlar.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yerel başlayan.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koç.

uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi,

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 50 95.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler,

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz. Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuzgölü 104.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklılere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklılere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Radyo Tuzgölü.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Bu şehir...

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin

0: Adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.
2: Radyo Tuzgölü.

0: Otomatik.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Şimdi reklamlar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Sizin sesiniz Tuzgölü efendim.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0530

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: yine başın dumanlı, kirpiklerin ıslak, gözlerin kanlı kanlı, ah delikanlı. Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın, o kadının adını anmayacaktın, o zalimin adını anmayacaktın, o kalpsizin adını anmayacaktın, anmayacaktın.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın.